Ah gönlüm, ondan sana hayır yok. Yüreğimde derdin çok. Değer mi bir kitapsız uğruna? Değer mi bir vicdansız uğruna?

sultan gelir. Sen gidersin, sonra sensizlik gelir. Hep ben düşünürsem olmaz. Senin umrunda değilse sonsuz ayrılık gelir.

0: Sanma senden sonra başka birini seveceğimi. Sanma sensiz bir gün mutlu olacağım. Bir gün gelip de öldüğümü duyarsan şaşırma. Biliyorum bu dertten öleceğimi. Biliyorum Leli, biliyorum. Biliyorum Leli, biliyorum.
1: 100.5 sizin radyonuz.

Görür gözlerimi, bir bakışı güneş gibi.

verilmeden bu kıymet bilmez alemde. Bu yalan dünya faydasızmış be usta. Fikir fukaraları anlamaz bu gidişattan. Bence bu ayrılık zamansız oldu be usta. Yürek işçisi, gönül adamıydın. Yoklukla avundun, varlığı yok saydın. Yaşama hevesinden niye caydın? Yokluğun yüreğimize amansız oldu be usta. Sen topraktaki gövdesi asaletten beslenmiş, yaprakları ve dalları kelimelerle süslenmiş ve kendini bilmez hoyrat rüzgarlara eğilmemiş ulu bir çınardın usta. Saçımızın akına bakma, yüreğimiz yangın yeri. Türkülerin güneşimiz, fikirlerin tan yeri. Biliyorum ne yapsak da gelmezsin geri. Doktorlar da bu yarayı dermansız buldu.

Türkülerinle bu alemde baş tacı ettin. Biliyorum kimi vicdansızlara çok sitem ettin. İnsanlar bu alemde vefasız oldu be usta. Hakkı bilir, hakka inanırdım, sen buydun. Çok acılar çektin, çok haksızlıklar duydun. Ölüm haktan ama Azrail'e niye uydun? Bu ayrılığı kabullenmek imkansız be usta. Bilirim ruhumuzu taşıyan bu can kiralık. Direnerek yaşamaya çalıştığımız bu han da kiralık. Gönül tasımız acıyla doldurdu bu ayrılık. İçimizi yakan ateş dumansız oldu be usta. Sen doğan aysın, batmayacak senin güneşin. Türklerin ezgisinde yanacak ateşin. Sanma ki bulunur benzeri eşin. İnsanlığın ve duygun

0: 105.5 sizin radyonuz.
1: Baba dedim, neden sen kendin beste yapmıyorsun, türkü üretmiyorsun dedim. Oğlum dedi, ozanlar birbirinin devamıdır dedi. Eğer benim demek istediğimi benden evvel gelip giden bir ozanımız yazmış gitmiş ise, bana o bir miras bırakmıştır, saygıyla anarak onun sözlerini havalandırırım dedi.

Ayvan çiçek açmış, yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek?

0: Radyonuz sizin sesiniz.
1: Tüm Kırıkkale ve Balışay halkımızın mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Balışay Belediye Başkanı Savaş Akyüz.
0: Tüm Kırıkkale ve Delice halkımızın mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Kırıkkale İl Genel Meclis Başkan Vekili, AK Parti Delice İl Genel Meclis Üyesi Ayhan İnyurt.
1: Mübarek Mevlüt Kandili'nin bütün insanlığa rahmet ve huzur getirmesini Yüce Mevla'dan niyaz eder, tüm üyelerimizin, Kırıkkale hemşerilerimizin ve İslam aleminin Mevlüt Kandili'nin birliğimize, beraberliğimize ve hayırlara vesile olmasını temenni ederim. Ahmet Varlı, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı. Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu adına Başkan Osman Cebeci.
0: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Sebzeciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Orhan İba.
1: Tüm şoför arkadaşlarımızın ve Kırıkkale halkının mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Savaş Olpak.
0: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkımızın mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Kırıkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Engin Avcı.
1: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Murat Kırtasiye, Murat Akyurt.
0: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Sağlık Yufka Kadayıf, Salim Kınalı.
1: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Aras İletişim, Bekir Bekeç.
0: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Özdemir Sarrafiye, Albus Özdemir.
1: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Sönmez Pide Kebap Döner Salonu, Satılmış ve Celal Kaya.
0: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Teknik Makine, Mehmet Ali Okatan, Nurettin Okatan.
1: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Uzman diyetisyen Beyza Nur Bişkin.
0: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Kırşehir Köfte Enver Eroğlu.
1: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Bişkin Limited Şirketi, Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin.
0: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Şahin Offset Matbaacılık, Şeref Kutluca.
1: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Şafak Unlu Mamulleri Limited Şirketi, Hulusi İmren ve Oğulları.
0: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Elif Dijitürk Bayi, Mustafa Baştu.
1: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Erkun Traktör, Murat Pekince.
0: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Tantuneci Savaş Usta, Savaş Gökçen.
1: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Matmazel Weeding Düğün Kına Organizasyon Salonu.
0: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Köşebaşı Ceviz Kafe.
1: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. 71 Radyo Televizyon Yayıncılık Anonim Şirket adına imtiyaz sahibi Şaduman Yüksel.
0: Hayırlı Kandiller Kırıkkalem.
1: Hayırlı Kandiller Kırıkkalem.

Sizin radyonuz, sizin sesiniz. 71 FM. 71 FM.

0: Zekücev yaratmıştan seni yaratan. Zebemizin başından kazaları belaları. Tarih olur yarabbim. Borçlarını bütün
1: gözler yeşil gibi kaşlar karatan.
0: Konuşuyorum yavrum.
2: Çevir biraz daha çevir.
1: Aman günler aylar yıllar geçsen aradan.
0: Allah'ım yarabbim bize akışullah sen ver.
1: Söyle söyle sana kurşun döktürmez mi?
3: Ezan okuyor. Ezan okuyor.
4: %5 sizin radyonuz.

0: Söz sizin sesiniz.
1: Tüm Kırıkkale ve Balışı halkımızın mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Balışı Belediye Başkanı Savaş Akyüz.
2: Tüm Kırıkkale ve Delice halkımızın mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Kırıkkale İl Genel Meclis Başkan Vekili, AK Parti Delice İl Genel Meclis Üyesi Ayhan İnyurt.
1: Mübarek Mevlüt Kandili'nin bütün insanlığa rahmet ve huzur getirmesini Yüce Mevla'dan niyaz eder. Tüm üyelerimizin, Kırıkkale'li hemşerilerimizin ve İslam aleminin Mevlüt Kandili'nin birliğimize, beraberliğimize ve hayırlara vesile olmasını temenni ederim. Ahmet Varlı, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı.
3: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu adına Başkan Osman Cebeci.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Sebzeciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Orhan İba.
3: Tüm şoför arkadaşlarımızın ve Kırıkkale halkının mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Savaş Olpak.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkımızın mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Kırıkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Engin Avcı.
3: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Murat Kırtasiye, Murat Akyurt.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Sağlık Yufka Kadayıf, Salim Kınalı.
3: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Aras İletişim, Bekir Bekeç.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Özdemir Sarrafiye, Albus Özdemir.
3: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Sönmez Pide Kebap Döner Salonu, Satılmış ve Celal Kaya.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Teknik Makine, Mehmet Ali Okatan, Nurettin Okatan.
3: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Uzman diyetisyen Beyza Nur Bişkin.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Kırşehir Köfte, Enver Eroğlu.
3: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Bişkin Limited Şirketi, Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Şahin Offset Matbaacılık, Şeref Kutluca.
3: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Şafak Unlu Mamulleri Limited Şirketi, Hulusi İmren ve Oğulları.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Elif Dijitürk Bayi, Mustafa Baştuğ.
3: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Erkun Traktör, Murat Pekince.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Tantuneci Savaş Usta, Savaş Gökçen.
3: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Köşebaşı Ceviz Kafe.
3: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. 71 Radyo Televizyon Yayıncılık Anonim Şirket adına imtiyaz sahibi Şaduman Yüksel.
2: Hayırlı Kandiller Kırıkkalem.
3: Hayırlı Kandiller Kırıkkalem.

0: Sizin radyonuz, sizin sesiniz. 71 FM. 71 FM.
1: Ankara İncek'te bulunan huzurevi ve engelli bakım merkezine bakım personelleri ve temizlik personelleri alınacaktır. İlgilenenlerin 0312 557 23.00 numaralı telefondan iletişime geçmeleri gerekmektedir.
0: Yetmiş bir efem.

0: میرهن.
1: Şu anda en doğru radyoyu dinle.

0: 95 sizin radyonuz.
1: Ara bir sor da aklımdasın hala. İçtikçe bu günler işsizleştik sanma. Nasılsa geçermiş tüm her şey bir anda. Yaşadık.

0: Sizin radyonuz, sizin sesiniz.
1: Tüm Kırıkkale ve Balıkesir halkımızın mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Balıkesir Belediye Başkanı Savaş Akyüz.
2: Tüm Kırıkkale ve Delice halkımızın mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Kırıkkale İl Genel Meclis Başkan Vekili, AK Parti Delice İl Genel Meclis Üyesi Ayhan İnyurt.
1: Mübarek Mevlüt Kandili'nin bütün insanlığa rahmet ve huzur getirmesini Yüce Mevla'dan niyaz eder. Tüm üyelerimizin, Kırıkkale'li hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Mevlüt Kandili'nin birliğimize, beraberliğimize ve hayırlara vesile olmasını temenni ederim. Ahmet Varlı, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı. Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu adına Başkan Osman Cebeci.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Sebzeciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Orhan İba.
1: Tüm şoför arkadaşlarımızın ve Kırıkkale halkının mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Savaş Olpak.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkımızın mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Kırıkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Engin Avcı.
1: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Murat Kırtasiye, Murat Akyurt.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Sağlık Yufka Kadayıf, Salim Kınalı.
1: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Aras İletişim, Bekir Bekeç.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Özdemir Sarrafiye, Aldoğuz Özdemir.
1: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Sönmez Pide Kebap Döner Salonu, Satılmış ve Celal Kaya.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Teknik Makine, Mehmet Ali Okatan, Nurettin Okatan.
1: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Uzman diyetisyen Beyza Nur Bişkin.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Kırşehir Köfte, Enver Eroğlu.
1: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Bişkin Limited Şirketi, Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Şahin Offset Matbaacılık, Şeref Kutluca.
1: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Şafak Unlu Mamulleri Limited Şirketi, Hulusi İmren ve Oğulları.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Elif Dijitürk Bayi, Mustafa Baştuğ.
1: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Erkun Traktör, Murat Pekince.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Tantuneci Savaş Usta, Savaş Gökçen.
1: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Matmazel Weeding Düğün Kına Organizasyon Salonu.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Köşebaşı Ceviz Kafe.
1: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. 71 Radyo Televizyon Yayıncılık Anonim Şirket adına imtiyaz sahibi Şaduman Yüksel.
2: Hayırlı Kandiller Kırıkkalem.
1: Hayırlı Kandiller Kırıkkalem.

0: sizin sesiniz.
1: Tüm Kırıkkale ve Balışı halkımızın mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Balışı Belediye Başkanı Savaş Akyüz.
2: Tüm Kırıkkale ve Delice halkımızın mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Kırıkkale İl Genel Meclis Başkan Vekili, AK Parti Delice İl Genel Meclis Üyesi Ayhan İnyurt.
1: Mübarek Mevlüt Kandili'nin bütün insanlığa rahmet ve huzur getirmesini Yüce Mevla'dan niyaz eder. Tüm üyelerimizin, Kırıkkale'li hemşerilerimizin ve İslam aleminin Mevlüt Kandili'nin birliğimize, beraberliğimize ve hayırlara vesile olmasını temenni ederim. Ahmet Varlı, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı. Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu adına Başkan Osman Cebeci.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Sebzeciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Orhan İba.
1: Tüm şoför arkadaşlarımızın ve Kırıkkale halkının mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Savaş Olpak.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkımızın mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Kırıkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Engin Avcı.
1: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Murat Kırtasiye, Murat Akyurt.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Sağlık Yufka Kadayıf, Salim Kınalı.
1: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Aras İletişim, Bekir Bekeç.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Özdemir Sarrafiye, Albus Özdemir.
1: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Sönmez Pide Kebap Döner Salonu, Satılmış ve Celal Kaya.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Teknik Makine, Mehmet Ali Okatan, Nurettin Okatan.
1: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Uzman diyetisyen Beyza Nur Bişkin.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Kırşehir Köfte, Enver Eroğlu.
1: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Bişkin Limited Şirketi, Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Şahin Offset Matbaacılık, Şeref Kutluca.
1: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Şafak Unlu Mamulleri Limited Şirketi, Hulusi İmren ve Oğulları.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Elif Dici Türk Bayi, Mustafa Baştuğ.
1: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Erkun Traktör, Murat Pekince.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Tantuneci Savaş Usta, Savaş Gökçen.
1: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Matmazel Weeding Düğün Kına Organizasyon Salonu.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Köşebaşı Ceviz Kafe.
1: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. 71 Radyo Televizyon Yayıncılık Anonim Şirket adına imtiyaz sahibi Şaduman Yüksel.
2: Hayırlı kandiller Kırıkkalem.
1: Hayırlı kandiller Kırıkkalem.

71 efendim. 71 efendim. Sizin radyonuz, sizin sesiniz.

0: 71 FM.
1: Ankara İncek'te bulunan huzurevi ve engelli bakım merkezine bakım personelleri ve temizlik personelleri alınacaktır. İlgilenenlerin 0312 557 23.00 numaralı telefondan iletişime geçmeleri gerekmektedir.
0: Yetmiş bir efem.

0: radyonuz sizin sesiniz.
1: Tüm Kırıkkale ve Balışehir halkımızın mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Balışehir Belediye Başkanı Savaş Akyüz.
2: Tüm Kırıkkale ve Delice halkımızın mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Kırıkkale İl Genel Meclis Başkan Vekili, AK Parti Delice İl Genel Meclis Üyesi Ayhan İnyurt.
1: Mübarek Mevlüt Kandili'nin bütün insanlığa rahmet ve huzur getirmesini Yüce Mevla'dan niyaz eder. Tüm üyelerimizin, Kırıkkale'li hemşerilerimizin ve İslam aleminin Mevlüt Kandili'nin birliğimize, beraberliğimize ve hayırlara vesile olmasını temenni ederim. Ahmet Varlı, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı. Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu adına Başkan Osman Cebeci.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Sebzeciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Orhan İba.
1: Tüm şoför arkadaşlarımızın ve Kırıkkale halkının mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Savaş Olpak.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkımızın mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Kırıkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Engin Avcı.
1: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Murat Kırtasiye, Murat Akyurt.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Sağlık Yufka Kadayıf, Salim Kınalı.
1: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Aras İletişim, Bekir Bekeç.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Özdemir Sarrafiye, Aldo Sözdemir.
1: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Sönmez Pide Kebap Döner Salonu, Satılmış ve Celal Kaya.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Teknik Makine, Mehmet Ali Okatan, Nurettin Okatan.
1: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Uzman diyetisyen Beyza Nur Bişkin.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Kırşehir Köfte, Enver Eroğlu.
1: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Bişkin Limited Şirketi, Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Şahin Offset Matbaacılık, Şeref Kutluca.
1: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Şafak Unlu Mamulleri Limited Şirketi, Hulusi İmren ve Oğulları.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Elif Dijitürk Bayi, Mustafa Baştuğ.
1: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Erkun Traktör, Murat Pekince.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Tantuneci Savaş Usta, Savaş Gökçen.
1: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Köşebaşı Ceviz Kafe.
1: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. 71 Radyo Televizyon Yayıncılık Anonim Şirket adına imtiyaz sahibi Şaduman Yüksel.
2: Hayırlı kandiller Kırıkkalem.
1: Hayırlı kandiller Kırıkkalem.

Sizin radyonuz, sizin sesiniz. 71 efem. 71 efem.

0: 71 FM.
1: Şu anda en doğru radyoyu dinle.

0: yaşamayalım.
1: 100.5 sizin radyonuz.

0: radyonuz sizin sesiniz.
1: Tüm Kırıkkale ve Balışehir halkımızın mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Balışehir Belediye Başkanı Savaş Akyüz.
2: Tüm Kırıkkale ve Delice halkımızın mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Kırıkkale İl Genel Meclis Başkan Vekili, AK Parti Delice İl Genel Meclis Üyesi Ayhan İnyurt.
1: Mübarek Mevlüt Kandili'nin bütün insanlığa rahmet ve huzur getirmesini Yüce Mevla'dan niyaz eder. Tüm üyelerimizin, Kırıkkale'li hemşerilerimizin ve İslam aleminin Mevlüt Kandili'nin birliğimize, beraberliğimize ve hayırlara vesile olmasını temenni ederim. Ahmet Varlı, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı. Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu adına Başkan Osman Cebeci.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Sebzeciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Orhan İba.
1: Tüm şoför arkadaşlarımızın ve Kırıkkale halkının mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Savaş Olpak.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkımızın mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Kırıkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Engin Avcı.
1: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Murat Kırtasiye, Murat Akyurt.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Sağlık Yufka Kadayıf, Salim Kınalı.
1: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Aras İletişim, Bekir Bekeç.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Özdemir Sarrafiye, Aldo Sözdemir.
1: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Sönmez Pide Kebap Döner Salonu, Satılmış ve Celal Kaya.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Teknik Makine, Mehmet Ali Okatan, Nurettin Okatan.
1: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Uzman diyetisyen Beyza Nur Bişkin.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Kırşehir Köfte, Enver Eroğlu.
1: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Bişkin Limited Şirketi, Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Şahin Offset Matbaacılık, Şeref Kutluca.
1: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Şafak Unlu Mamulleri Limited Şirketi, Hulusi İmren ve Oğulları.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Elif Dijitürk Bayi, Mustafa Baştuğ.
1: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Erkun Traktör, Murat Pekince.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Tantuneci Savaş Usta, Savaş Gökçen.
1: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Matmazel Weeding Düğün Kına Organizasyon Salonu.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Köşebaşı Ceviz Kafe.
1: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. 71 Radyo Televizyon Yayıncılık Anonim Şirket adına imtiyaz sahibi Şaduman Yüksel.
2: Hayırlı kandiller Kırıkkalem.
1: Hayırlı kandiller Kırıkkalem.

71 efendim. 71 efendim. Sizin radyonuz, sizin sesiniz. 71 efendim. 71 efendim.

0: radyonuz sizin sesiniz.
1: Tüm Kırıkkale ve Balışehir halkımızın mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Balışehir Belediye Başkanı Savaş Akyüz.
2: Tüm Kırıkkale ve Delice halkımızın mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Kırıkkale İl Genel Meclis Başkan Vekili, AK Parti Delice İl Genel Meclis Üyesi Ayhan İnyurt.
1: Mübarek Mevlüt Kandili'nin bütün insanlığa rahmet ve huzur getirmesini Yüce Mevla'dan niyaz eder. Tüm üyelerimizin, Kırıkkale hemşerilerimizin ve İslam aleminin Mevlüt Kandili'nin birliğimize, beraberliğimize ve hayırlara vesile olmasını temenni ederim. Ahmet Varlı, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı. Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu adına Başkan Osman Cebeci.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Sebzeciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Orhan İba.
1: Tüm şoför arkadaşlarımızın ve Kırıkkale halkının mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Savaş Olpak.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkımızın mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Kırıkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Engin Avcı.
1: Mübarek Mevlüt Kandilinizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Murat Kırtasiye, Murat Akyurt.
2: Mübarek Mevlüt Kandilinizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Sağlık Yufka Kadayıf, Salim Kınalı.
1: Mübarek Mevlüt Kandilinizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Aras İletişim, Bekir Bekeç.
2: Mübarek Mevlüt Kandilinizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Özdemir Sarrafiye, Albus Özdemir.
1: Mübarek Mevlüt Kandilinizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Sönmez Pide Kebap Döner Salonu, Satılmış ve Celal Kaya.
2: Mübarek Mevlüt Kandilinizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Teknik Makine, Mehmet Ali Okatan, Nurettin Okatan.
1: Mübarek Mevlüt Kandilinizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Uzman diyetisyen Beyza Nur Bişkin.
2: Mübarek Mevlüt Kandilinizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Kırşehir Köfte Enver Eroğlu.
1: Mübarek Mevlüt Kandilinizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Bişkin Limited Şirketi, Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin.
2: Mübarek Mevlüt Kandilinizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Şahin Offset Matbaacılık, Şeref Kutluca.
1: Mübarek Mevlüt Kandilinizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Şafak Unlu Mamulleri Limited Şirketi, Hulusi İmren ve Oğulları.
2: Mübarek Mevlüt Kandilinizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Elif Dijitürk Bayi, Mustafa Baştu.
1: Mübarek Mevlüt Kandilinizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Erkun Traktör, Murat Pekince.
2: Mübarek Mevlüt Kandilinizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Tantuneci Savaş Usta, Savaş Gökçen.
1: Mübarek Mevlüt Kandilinizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Matmazel Weeding Düğün Kına Organizasyon Salonu.
2: Mübarek Mevlüt Kandilinizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Köşebaşı Ceviz Kafe.
1: Mübarek Mevlüt Kandilinizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. 71 Radyo Televizyon Yayıncılık Anonim Şirket adına imtiyaz sahibi Şaduman Yüksel.
2: Hayırlı Kandiller Kırıkkalem.
1: Hayırlı Kandiller Kırıkkalem.

71 efendim. Sizin radyonuz, sizin sesiniz. 71 efendim. 71 efendim.

0: 61 FM.
1: Şu anda en doğru radyoyu dinlemek.

0: 105.5 sizin radyonuz.
1: Sizin radyonuz, sizin sesiniz.
2: Tüm Kırıkkale ve Balışehir halkımızın mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Balışehir Belediye Başkanı Savaş Akyüz.
3: Tüm Kırıkkale ve Delice halkımızın mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Kırıkkale İl Genel Meclis Başkan Vekili, AK Parti Delice İl Genel Meclis Üyesi Ayhan İnyurt.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nin bütün insanlığa rahmet ve huzur getirmesini Yüce Mevla'dan niyaz eder. Tüm üyelerimizin, Kırıkkale'li hemşerilerimizin ve İslam aleminin Mevlüt Kandili'nin birliğimize, beraberliğimize ve hayırlara vesile olmasını temenni ederim. Ahmet Varlı, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı. Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu adına Başkan Osman Cebeci.
3: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Sebzeciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Orhan İba.
2: Tüm şoför arkadaşlarımızın ve Kırıkkale halkının mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Savaş Olpak.
3: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkımızın mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Kırıkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Engin Avcı.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Murat Kırtasiye, Murat Akyurt.
3: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Sağlık Yufka Kadayıf, Salim Kınalı.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Aras İletişim, Bekir Bekeç.
3: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Özdemir Sarrafiye, Albuğ Sözdemir.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Sönmez Pide Kebap Döner Salonu, Satılmış ve Celal Kaya.
3: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Teknik Makine, Mehmet Ali Okatan, Nurettin Okatan.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Uzman diyetisyen Beyza Nur Bişkin.
3: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Kırşehir Köfte, Enver Eroğlu.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Bişkin Limited Şirketi, Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin.
3: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Şahin Offset Matbaacılık, Şeref Kutluca.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Şafak Unlu Mamulleri Limited Şirketi, Hulusi İmren ve Oğulları.
3: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Elif Dijitürk Bayi, Mustafa Baştuğ.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Erkun Traktör, Murat Pekince.
3: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Tantuneci Savaş Usta, Savaş Gökçen.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Matmazel Weeding Düğün Kına Organizasyon Salonu.
3: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Köşebaşı Ceviz Kafe.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. 71 Radyo Televizyon Yayıncılık Anonim Şirket adına imtiyaz sahibi Şaduman Yüksel.
3: Hayırlı Kandiller Kırıkkalem.
2: Hayırlı Kandiller Kırıkkalem.

0: Sizin radyonuz, sizin sesiniz. 71 efem. 71 efem.
1: Ankara İncek'te bulunan huzurevi ve engelli bakım merkezine bakım personelleri ve temizlik personelleri alınacaktır. İlgilenenlerin 0312 557 23 00 numaralı telefondan iletişime geçmeleri gerekmektedir.
0: Yetmiş bir efem.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: 71 FM.
2: Ankara İncek'te bulunan huzurevi ve engelli bakım merkezine bakım personelleri ve temizlik personelleri alınacaktır. İlgilenenlerin 0312 557 23 0 numaralı telefondan iletişime geçmeleri gerekmektedir.
1: Yetmiş bir efem.

0: Benim tespih nerede la abi?
1: Dedi var.
0: Nasıl mı değil?
1: Dedi var.
0: Çarptın mı?
1: Vallahi ben dedi ya. Onda da var, bende de var.
0: Çarp dedi.
1: Vallahi çarptım.
0: Dediydi biliyor musun?
1: Çabiye koydum.
2: 100.5 sizin radyonuz.
1: Güzel kardeşim, beni solda indirir misin? Ben de gideceğim.

0: Radyonuz sizin sesiniz.
1: Tüm Kırıkkale ve Balışehir halkımızın mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Balışehir Belediye Başkanı Savaş Akyüz.
2: Tüm Kırıkkale ve Delice halkımızın mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Kırıkkale İl Genel Meclis Başkan Vekili, AK Parti Delice İl Genel Meclis Üyesi Ayhan İnyurt.
1: Mübarek Mevlüt Kandili'nin bütün insanlığa rahmet ve huzur getirmesini Yüce Mevla'dan niyaz eder. Tüm üyelerimizin, Kırıkkale'li hemşerilerimizin ve İslam aleminin Mevlüt Kandili'nin birliğimize, beraberliğimize ve hayırlara vesile olmasını temenni ederim. Ahmet Varlı, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı. Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu adına Başkan Osman Cebeci.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Sebzeciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Orhan İba.
1: Tüm şoför arkadaşlarımızın ve Kırıkkale halkının mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Savaş Olpak.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkımızın mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Kırıkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Engin Avcı.
1: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Murat Kırtasiye, Murat Akyurt.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Sağlık Yufka Kadayıf, Salim Kınalı.
1: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Aras İletişim, Bekir Bekeç.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Özdemir Sarrafiye, Albus Özdemir.
1: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Sönmez Pide Kebap Döner Salonu, Satılmış ve Celal Kaya.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Teknik Makine, Mehmet Ali Okatan, Nurettin Okatan.
1: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Uzman diyetisyen Beyza Nur Bişkin.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Kırşehir Köfte, Enver Eroğlu.
1: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Bişkin Limited Şirketi, Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Şahin Offset Matbaacılık, Şeref Kutluca.
1: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Şafak Unlu Mamulleri Limited Şirketi, Hulusi İmren ve Oğulları.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Elif Dijitürk Bayi, Mustafa Baştuğ.
1: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Erkun Traktör, Murat Pekince.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Tantuneci Savaş Usta, Savaş Gökçen.
1: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Matmazel Weeding Düğün Kına Organizasyon Salonu.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Köşebaşı Ceviz Kafe.
1: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. 71 Radyo Televizyon Yayıncılık Anonim Şirket adına imtiyaz sahibi Şaduman Yüksel.
2: Hayırlı Kandiller Kırıkkalem.
1: Hayırlı Kandiller Kırıkkalem.

0: Sizin sesiniz.
1: Tüm Kırıkkale ve Balışı halkımızın mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Balışı Belediye Başkanı Savaş Akyüz.
2: Tüm Kırıkkale ve Delice halkımızın mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Kırıkkale İl Genel Meclis Başkan Vekili, AK Parti Delice İl Genel Meclis Üyesi Ayhan İnyurt.
1: Mübarek Mevlüt Kandili'nin bütün insanlığa rahmet ve huzur getirmesini Yüce Mevla'dan niyaz eder, tüm üyelerimizin, Kırıkkale hemşerilerimizin ve İslam aleminin Mevlid Kandili'nin birliğimize, beraberliğimize ve hayırlara vesile olmasını temenni ederim. Ahmet Varlı, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı. Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının mübarek Mevlid Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu adına Başkan Osman Cebeci.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının mübarek Mevlid Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Sebzeciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Orhan İba.
1: Tüm şoför arkadaşlarımızın ve Kırıkkale halkının mübarek Mevlid Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Savaş Olpak.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkımızın mübarek Mevlid Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Kırıkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Engin Avcı.
1: Mübarek Mevlid Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Murat Kırtasiye, Murat Akyurt.
2: Mübarek Mevlid Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Sağlık Yufka Kadayıf, Salim Kınalı.
1: Mübarek Mevlid Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Aras İletişim, Bekir Bekeç.
2: Mübarek Mevlid Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Özdemir Sarrafiye, Albus Özdemir.
1: Mübarek Mevlid Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Sönmez Pide Kebap Döner Salonu, Satılmış ve Celal Kaya.
2: Mübarek Mevlid Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Teknik Makine, Mehmet Ali Okatan, Nurettin Okatan.
1: Mübarek Mevlid Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Uzman diyetisyen Beyza Nur Bişkin.
2: Mübarek Mevlid Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Kırşehir Köfte, Enver Eroğlu.
1: Mübarek Mevlid Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Bişkin Limited Şirketi, Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin.
2: Mübarek Mevlid Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Şahin Offset Matbaacılık, Şeref Kutluca.
1: Mübarek Mevlid Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Şafak Unlu Mamulleri Limited Şirketi, Hulusi İmren ve Oğulları.
2: Mübarek Mevlid Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Elif Dijitürk Bayi, Mustafa Baştu.
1: Mübarek Mevlid Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Erkun Traktör, Murat Pekince.
2: Mübarek Mevlid Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Tantuneci Savaş Usta, Savaş Gökçen.
1: Mübarek Mevlid Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Matmazel Weeding Düğün Kına Organizasyon Salonu.
2: Mübarek Mevlid Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Köşebaşı Ceviz Kafe.
1: Mübarek Mevlid Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. 71 Radyo Televizyon Yayıncılık Anonim Şirket adına imtiyaz sahibi Şaduman Yüksel.
2: Hayırlı Kandiller Kırıkkalem.
1: Hayırlı Kandiller Kırıkkalem.

0: Sizin radyonuz, sizin sesiniz. 71 FM. 71 FM.
1: Ankara İncek'te bulunan huzurevi ve engelli bakım merkezine bakım personelleri ve temizlik personelleri alınacaktır. İlgilenenlerin 0312 557 23.00 numaralı telefondan iletişime geçmeleri gerekmektedir.
0: Yetmiş bir efem.

0: Radyonuz sizin sesiniz.
1: Tüm Kırıkkale ve Balışı halkımızın mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Balışı Belediye Başkanı Savaş Akyüz.
2: Tüm Kırıkkale ve Delice halkımızın mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Kırıkkale İl Genel Meclis Başkan Vekili, AK Parti Delice İl Genel Meclis Üyesi Ayhan İnyurt.
1: Mübarek Mevlüt Kandili'nin bütün insanlığa rahmet ve huzur getirmesini Yüce Mevla'dan niyaz eder, tüm üyelerimizin, Kırıkkale'li hemşerilerimizin ve İslam aleminin Mevlid Kandili'nin birliğimize, beraberliğimize ve hayırlara vesile olmasını temenni ederim. Ahmet Varlı, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı.
3: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının mübarek Mevlid Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu adına Başkan Osman Cebeci.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının mübarek Mevlid Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Sebzeciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Orhan İba.
3: Tüm şoför arkadaşlarımızın ve Kırıkkale halkının mübarek Mevlid Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Savaş Olpak.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkımızın mübarek Mevlid Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Kırıkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Engin Avcı.
3: Mübarek Mevlid Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Murat Kırtasiye, Murat Akyurt.
2: Mübarek Mevlid Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Sağlık Yufka Kadayıf, Salim Kınalı.
3: Mübarek Mevlid Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Aras İletişim, Bekir Bekeç.
2: Mübarek Mevlid Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Özdemir Sarrafiye, Albus Özdemir.
3: Mübarek Mevlid Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Sönmez Pide Kebap Döner Salonu, Satılmış ve Celal Kaya.
2: Mübarek Mevlid Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Teknik Makine, Mehmet Ali Okatan, Nurettin Okatan.
3: Mübarek Mevlid Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Uzman diyetisyen Beyza Nur Bişkin.
2: Mübarek Mevlid Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Kırşehir Köfte, Enver Eroğlu.
3: Mübarek Mevlid Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Bişkin Limited Şirketi, Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin.
2: Mübarek Mevlid Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Şahin Offset Matbaacılık, Şeref Kutluca.
3: Mübarek Mevlid Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Şafak Unlu Mamulleri Limited Şirketi, Hulusi İmren ve Oğulları.
2: Mübarek Mevlid Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Elif Dijitürk Bayi, Mustafa Baştuğ.
3: Mübarek Mevlid Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Erkun Traktör, Murat Pekince.
2: Mübarek Mevlid Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Tantuneci Savaş Usta, Savaş Gökçen.
3: Mübarek Mevlid Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Matmazel Weeding Düğün Kına Organizasyon Salonu.
2: Mübarek Mevlid Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Köşebaşı Ceviz Kafe.
3: Mübarek Mevlid Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. 71 Radyo Televizyon Yayıncılık Anonim Şirket adına imtiyaz sahibi Şaduman Yüksel.
2: Hayırlı Kandiller Kırıkkalem.
3: Hayırlı Kandiller Kırıkkalem.

0: 71 efendim. 71 efendim. Sizin radyonuz, sizin sesiniz. 71 efendim. 71 efendim. Yetmiş bir efem.
1: Ankara İncek'te bulunan huzurevi ve engelli bakım merkezine bakım personelleri ve temizlik personelleri alınacaktır. İlgilenenlerin 0312 557 23.0 numaralı telefondan iletişime geçmeleri gerekmektedir.
0: Yetmiş bir efem.

0: 94.5 sizin radyonuz.
1: Sizin radyonuz, sizin sesiniz.
2: Tüm Kırıkkale ve Balışehir halkımızın mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Balışehir Belediye Başkanı Savaş Akyüz.
3: Tüm Kırıkkale ve Delice halkımızın mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Kırıkkale İl Genel Meclis Başkan Vekili, AK Parti Delice İl Genel Meclis Üyesi Ayhan İnyurt.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nin bütün insanlığa rahmet ve huzur getirmesini Yüce Mevla'dan niyaz eder. Tüm üyelerimizin, Kırıkkale'li hemşerilerimizin ve İslam aleminin Mevlüt Kandili'nin birliğimize, beraberliğimize ve hayırlara vesile olmasını temenni ederim. Ahmet Varlı, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı. Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu adına Başkan Osman Cebeci.
3: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Sebzeciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Orhan İba.
2: Tüm şoför arkadaşlarımızın ve Kırıkkale halkının mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Savaş Olpak.
3: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkımızın mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Kırıkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Engin Avcı.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Murat Kırtasiye, Murat Akyurt.
3: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Sağlık Yufka Kadayıf, Salim Kınalı.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Aras İletişim, Bekir Bekeç.
3: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Özdemir Sarrafiye, Albus Özdemir.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Sönmez Pide Kebap Döner Salonu, Satılmış ve Celal Kaya.
3: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Teknik Makine, Mehmet Ali Okatan, Nurettin Okatan.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Uzman diyetisyen Beyza Nur Bişkin.
3: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Kırşehir Köfte, Enver Eroğlu.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Bişkin Limited Şirketi, Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin.
3: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Şahin Offset Matbaacılık, Şeref Kutluca.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Şafak Unlu Mamulleri Limited Şirketi, Hulusi İmren ve Oğulları.
3: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Elif Dijitürk Bayi, Mustafa Baştuğ.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Erkun Traktör, Murat Pekince.
3: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Tantuneci Savaş Usta, Savaş Gökçen.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Matmazel Weeding Düğün Kına Organizasyon Salonu.
3: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Köşebaşı Ceviz Kafe.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. 71 Radyo Televizyon Yayıncılık Anonim Şirket adına imtiyaz sahibi Şaduman Yüksel.
3: Hayırlı Kandiller Kırıkkalem.
2: Hayırlı Kandiller Kırıkkalem.

Sizin radyonuz, sizin sesiniz. 71 efem. 71 efem.

0: radyonuz.
1: Sizin radyonuz, sizin sesiniz.
2: Tüm Kırıkkale ve Balışehir halkımızın mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Balışehir Belediye Başkanı Savaş Akyüz.
3: Tüm Kırıkkale ve Delice halkımızın mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Kırıkkale İl Genel Meclis Başkan Vekili, AK Parti Delice İl Genel Meclis Üyesi Ayhan İnyurt.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nin bütün insanlığa rahmet ve huzur getirmesini Yüce Mevla'dan niyaz eder. Tüm üyelerimizin, Kırıkkale'li hemşerilerimizin ve İslam aleminin Mevlüt Kandili'nin birliğimize, beraberliğimize ve hayırlara vesile olmasını temenni ederim. Ahmet Varlı, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı. Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu adına Başkan Osman Cebeci.
3: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Sebzeciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Orhan İba.
2: Tüm şoför arkadaşlarımızın ve Kırıkkale halkının mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Savaş Olpak.
3: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkımızın mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Kırıkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Engin Avcı.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Murat Kırtasiye, Murat Akyurt.
3: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Sağlık Yufka Kadayıf, Salim Kınalı.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Aras İletişim, Bekir Bekeç.
3: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Özdemir Sarrafiye, Albus Özdemir.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Sönmez Pide Kebap Döner Salonu, Satılmış ve Celal Kaya.
3: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Teknik Makine, Mehmet Ali Okatan, Nurettin Okatan.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Uzman diyetisyen Beyza Nur Bişkin.
3: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Kırşehir Köfte, Enver Eroğlu.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Bişkin Limited Şirketi, Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin.
3: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Şahin Offset Matbaacılık, Şeref Kutluca.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Şafak Unlu Mamulleri Limited Şirketi, Hulusi İmren ve Oğulları.
3: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Elif Dijitürk Bayi, Mustafa Baştuğ.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Erkun Traktör, Murat Pekince.
3: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Tantuneci Savaş Usta, Savaş Gökçen.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Matmazel Weeding Düğün Kına Organizasyon Salonu.
3: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Köşebaşı Ceviz Kafe.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. 71 Radyo Televizyon Yayıncılık Anonim Şirket adına imtiyaz sahibi Şaduman Yüksel.
3: Hayırlı Kandiller Kırıkkalem.
2: Hayırlı Kandiller Kırıkkalem.

71 efendim. Sizin radyonuz, sizin sesiniz. 71 efendim. 71 efendim.

0: radyonuz sizin sesiniz.
1: Tüm Kırıkkale ve Balışehir halkımızın mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Balışehir Belediye Başkanı Savaş Akyüz.
2: Tüm Kırıkkale ve Delice halkımızın mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Kırıkkale İl Genel Meclis Başkan Vekili, AK Parti Delice İl Genel Meclis Üyesi Ayhan İnyurt.
1: Mübarek Mevlüt Kandili'nin bütün insanlığa rahmet ve huzur getirmesini Yüce Mevla'dan niyaz eder. Tüm üyelerimizin, Kırıkkale'li hemşerilerimizin ve İslam aleminin Mevlüt Kandili'nin birliğimize, beraberliğimize ve hayırlara vesile olmasını temenni ederim. Ahmet Varlı, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı. Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu adına Başkan Osman Cebeci.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Sebzeciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Orhan İba.
1: Tüm şoför arkadaşlarımızın ve Kırıkkale halkının mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Savaş Olpak.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkımızın mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Kırıkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Engin Avcı.
1: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Murat Kırtasiye, Murat Akyurt.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Sağlık Yufka Kadayıf, Salim Kınalı.
1: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Aras İletişim, Bekir Bekeç.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Özdemir Sarrafiye, Albus Özdemir.
1: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Sönmez Pide Kebap Döner Salonu, Satılmış ve Celal Kaya.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Teknik Makine, Mehmet Ali Okatan, Nurettin Okatan.
1: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Uzman diyetisyen Beyza Nur Bişkin.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Kırşehir Köfte, Enver Eroğlu.
1: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Bişkin Limited Şirketi, Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Şahin Offset Matbaacılık, Şeref Kutluca.
1: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Şafak Unlu Mamulleri Limited Şirketi, Hulusi İmren ve Oğulları.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Elif Dijitürk Bayi, Mustafa Baştuğ.
1: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Erkun Traktör, Murat Pekince.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Tantuneci Savaş Usta, Savaş Gökçen.
1: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Matmazel Weeding Düğün Kına Organizasyon Salonu.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Köşebaşı Ceviz Kafe.
1: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. 71 Radyo Televizyon Yayıncılık Anonim Şirket adına imtiyaz sahibi Şaduman Yüksel.
2: Hayırlı kandiller Kırıkkalem.
1: Hayırlı kandiller Kırıkkalem.

71 efendim. 71 efendim. Sizin radyonuz, sizin sesiniz. 71 efendim. 71 efendim.

Biliyorum sen yine parmak uçlarında üşüyorsun. Aramızda kıvrılıp yatan uzaklığa inat. Ayaklarınla kasıklarımın kasırgasını, ellerinle yüreğimde yaktığın ateşi düşlüyorsun. Sularımız sızıp karışıyor ay karanlıkta ve çırılçıplak bir ırmağa dönüşüyoruz yatağımızda. Apansız pencerende gülümsüyor güneş, ne güzel. Bütün parmakların tıkır tıkır işliyor. İştahla biliyorsun yaşamaktır aşk. Geceyle gündüzün sessiz geçişimidir bir uyku boyunda. Delice bir yangın parmaklarının buzulunda. Ah şarut, her yerimiz nasıl da şaşırıp kalmaya istek.

bir yuva kurarken bir dünya yıktı. Siz o sevgilimi tanımazsınız. Söz vermişti. Söz vermişti, elin olmayacaktı. Siz o sevgilimi tanımazsınız. Dizinde uyuyup kalırdım bazen. Gözlerine bakıp dalardım bazen. Şimdi başkasının kolunda gezen, siz o sevgilimi tanımazsınız. Siz o vefasızı tanımazsınız. Ben ondan öğrendim aldanmasını. Ben ondan öğrendim yıkılmasını. Bana o öğretti ağlamasını. Siz o sevgilimi tanımazsınız. Siz o sevgilimi tanımazsınız. Siz o sevgilimi tanımazsınız.

0: Hayallerim vardı, yıkıp da gitti. Zalimlerden zalim çıkıp da gitti. Bana bıraktığı acı hasretti. Siz o sevgilimi tanımazsınız. Perişan olmuşum onun yüzünden. Yaşlar akıp gider iki gözümden. Korkar oldum, korkar oldum artık sevgi sözünden. Siz o sevgilimi tanımazsınız. Siz o vefasızı tanımazsınız. Ben ondan öğrendim aldanmasını. Ben ondan öğrendim yıkılmasını. Bana o öğretti ağlamasını. Siz o sevgilimi tanımazsınız. Siz o sevgilimi tanımazsınız. Siz o vefasızı tanımazsınız. Siz o vefasızı, siz o hayırsızı tanımazsınız. Tanımazsınız.
1: 100.5 sizin radyonuz.
2: Sizin radyonuz, sizin sesiniz.
3: Tüm Kırıkkale ve Balışehir halkımızın mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Balışehir Belediye Başkanı Savaş Akyüz.
4: Tüm Kırıkkale ve Delice halkımızın mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Kırıkkale İl Genel Meclis Başkan Vekili, AK Parti Delice İl Genel Meclis Üyesi Ayhan İnyurt.
3: Mübarek Mevlüt Kandili'nin bütün insanlığa rahmet ve huzur getirmesini Yüce Mevla'dan niyaz eder. Tüm üyelerimizin, Kırıkkale'li hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Mevlüt Kandili'nin birliğimize, beraberliğimize ve hayırlara vesile olmasını temenni ederim. Ahmet Varlı, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı. Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu adına Başkan Osman Cebeci.
4: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Sebzeciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Orhan İba.
3: Tüm şoför arkadaşlarımızın ve Kırıkkale halkının mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Savaş Olpak.
4: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkımızın mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Kırıkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Engin Avcı.
3: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Murat Kırtasiye, Murat Akyurt.
4: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Sağlık Yufka Kadayıf, Salim Kınalı.
3: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Aras İletişim, Bekir Bekeç.
4: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Özdemir Sarrafiye, Albus Özdemir.
3: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Sönmez Pide Kebap Döner Salonu, Satılmış ve Celal Kaya.
4: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Teknik Makine, Mehmet Ali Okatan, Nurettin Okatan.
3: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Uzman diyetisyen Beyza Nur Bişkin.
4: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Kırşehir Köfte Enver Eroğlu.
3: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Bişkin Limited Şirketi, Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin.
4: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Şahin Offset Matbaacılık, Şeref Kutluca.
3: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Şafak Unlu Mamulleri Limited Şirketi, Hulusi İmren ve Oğulları.
4: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Elif Dijitürk Bayi, Mustafa Baştuğ.
3: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Erkun Traktör, Murat Pekince.
4: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Hasan Tüneci Savaş Usta, Savaş Gökçen.
3: Mübarek Mevlid kandilinizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu.
4: Mübarek Mevlid kandilinizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Köşebaşı Ceviz Kafe.
3: Mübarek Mevlid kandilinizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. 71 Radyo Televizyon Yayıncılık Anonim Şirket adına imtiyaz sahibi Şaduman Yüksel.
4: Hayırlı kandiller Kırık Kalem.
3: Hayırlı kandiller Kırık Kalem.

Sizin radyonuz, sizin sesiniz. 71 efem. 71 efem.

Atıllar köyünde geldiğinde dinler. Babama Muharrem anama döne dediysen atayı bildin dediler. Dizinde sızıydı anamın derdi. Tokacı saz yaptı, elime verdi. Yeni bitirdiydim üçüne dördü. Baban gibi sazcı oldun dediler. O zaman babamdan öğrendim sazı. Engin gongul ile Hakkani yazdı. O yaşımda yaktı bir ahı gözlü. Mecnun gibi çölde kaldın dediler. Zalim kader tevkilimizi şaşırttı. Tuttu bizi çiçekli dağın ibikli köyüne göçüttü. Babam saz çalarken zil verdi, meydanda oynadım köçek dediler. Anam döne ibiklide ölünce, beş tane öksüz yetim kalınca, beşimiz de perperişan olunca, babam yine buradan göçek dediler. Yürüdü göçümüz tepede doğru. Bu halı görenin yanıyor bağrı. Üstelik üç aylık çocuğum çekilmez kahrı. Bunlara bir ana bulun dediler. Yozgat'ın Kırıksoku köyüne vardık. Bize ana yok mu diyerekten sorduk. Ada Arzu dediler. Bir ana bulduk. İşte bu anadır. Buldum dediler. En küçük kardeşi gayb iledik. Onun için gizli gizli ağladık. Üstelik babamı da asker eledik. Gene ölsüz yetim daldın dediler. Zalim kader tevkilimizi şaşırttı. Habi verdi dalımıza deşirtti. Yardım etti yer köyüne göçürttü. Biraz da burada kalın dediler. Yer köyden Kırıkkale'ye vardık. Babam saz çalarken biz cümbüş aldık. Kırşehir'e varınca kemanı çaldık. Aferin arkadaş çaldın dediler. Yarın aşkıydı hatta hep derdim. Babamı bir yâre dünür gönderdim. Başlığı çok istemişler, haberin aldım. İstemiyorsan yarın dedim.

0: 95.5 sizin radyonuz.
1: Sizin radyonuz, sizin sesiniz.
2: Tüm Kırıkkale ve Balışehir halkımızın mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Balışehir Belediye Başkanı Savaş Akyüz.
3: Tüm Kırıkkale ve Delice halkımızın mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Kırıkkale İl Genel Meclis Başkan Vekili, AK Parti Delice İl Genel Meclis Üyesi Ayhan İnyurt.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nin bütün insanlığa rahmet ve huzur getirmesini Yüce Mevla'dan niyaz eder. Tüm üyelerimizin, Kırıkkale'li hemşerilerimizin ve İslam aleminin Mevlüt Kandili'nin birliğimize, beraberliğimize ve hayırlara vesile olmasını temenni ederim. Ahmet Varlı, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı. Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu adına Başkan Osman Cebeci.
3: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Sebzeciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Orhan İba.
2: Tüm şoför arkadaşlarımızın ve Kırıkkale halkının mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Savaş Olpak.
3: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkımızın mübarek Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Kırıkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Engin Avcı.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Murat Kırtasiye, Murat Akyurt.
3: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Sağlık Yufka Kadayıf, Salim Kınalı.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Aras İletişim, Bekir Bekeç.
3: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Özdemir Sarrafiye, Albus Özdemir.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Sönmez Pide Kebap Döner Salonu, Satılmış ve Celal Kaya.
3: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Teknik Makine, Mehmet Ali Okatan, Nurettin Okatan.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Uzman diyetisyen Beyza Nur Bişkin.
3: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Kırşehir Köfte, Enver Eroğlu.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Bişkin Limited Şirketi, Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin.
3: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Şahin Offset Matbaacılık, Şeref Kutluca.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Şafak Unlu Mamulleri Limited Şirketi, Hulusi İmren ve Oğulları.
3: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Elif Dijitürk Bayi, Mustafa Baştuğ.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Erkun Traktör, Murat Pekince.
3: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Tantuneci Savaş Usta, Savaş Gökçen.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Matmazel Weeding Düğün Kına Organizasyon Salonu.
3: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Köşebaşı Ceviz Kafe.
2: Mübarek Mevlüt Kandili'nizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. 71 Radyo Televizyon Yayıncılık Anonim Şirket adına imtiyaz sahibi Şaduman Yüksel.
3: Hayırlı Kandiller Kırıkkalem.
2: Hayırlı Kandiller Kırıkkalem.

71 efem. 71 efem. Sizin radyonuz, sizin sesiniz. 71 efem. 71 efem.

0: ben kordayım. Sen dardaysan ben zordayım. Bir gün bu dünyadan göçüp gidersen inci gözlüm, bil ki ben senden önce oradayım. Sonsuz aşkım, sonsuz aşkım.
1: 100.5 sizin radyonuz.

Kader kedi. En güzel canda kadere yenir. Buna da yaşamak hayat mı denir? Bahtına güzelmiş kul feryadı bu. Seven sevdiğinden ayrılık aldı. Mazinin acısı gönülde kaldı. Alnıma yazılmış yazıya daldı. Bahtına gücenmiş kul feryadı bu.

0: peşin düşünce beni arama gibi. Bir şansın yok.
1: Yüz böyle bir dünya yok. Sizin radyonuz.
0: Öyle bir dünya.

Sevgili dostum, kardeşim, biliyorum sana acı verecek bu seslenişim. Sen yine hayırla git, hayırla dön diyeceksin. Ben de sana görüşmek üzere kardeş diyeceğim. Ama başka türlü demek geliyor içimden. Dönüş yollarımız harp yokuşlar sarmış olur belki. Bu kez dönüşüm buzlar arasında kalır belki.

Ne zaman üzülsem, ağlasam, yanımda sen oldun. Ne zaman sevinsem, gülsem, canımda sen. Sayfa sayfa hatıramda, kalem kalem anımda sen. Şimdi gidiyorum ve senden son bir şey istiyorum. Aklını her gelişimde hayır duanı esirgeme. Belki dönemem kardeş.

Kaybettim çıktığım sevda yolumu, yaşattın kalbinde hazin ölümü. Unutmam verdin, unutmam verdin bunca zulümü. Ben seni ömrümce unutamam ki, bana yaptığını, bana yaptığını unutamam ki.

0: Derya büyüyor hasret, vuruyor ruhumu çekilmez gurbet. Yaşanır acılar fersah fersah. Gel gönlüm, gel sevdiğim, gel bir tane, gel.
1: Gel benim yerime sen sabret.
0: Gel, gel sen sabret.

insan, bir zamanlar kendine gülen gözlerin başkasına da güldüğünü gördüğü günüdür. İnsan bir zamanlar duvar halısıyken ayaklar altına serilen kilim olduğunu hissettiği gün ölür. İnsan içindeki çocuk büyüdüğü, en yakınlarının bile kendine sağır, varlığının da kalplere ağır olduğunu yaşadığı gün ölür. İnsan Mayıs'ta Şubat'a geçti, yaşamadan yaşanılan hazin hazin ömürlerde ölür. İnsan acılarla, ihanetlerle, yalanlarla büyür ama insan

0: Yalnız sana, yalnız sana yenilmişim. Terk etmedi sevdan beni. Ben senden hiç ayrılmadım. Başka gönül, başka gönül tanımadım. Ne belaymış senin sevdan. Terk etmedi sevdan beni. Terk etmedi, terk etmedi sevdan beni.
1: 100.5 sizin radyonuz.

Ankara'da yediğim bir simidin, bahçelide arabamla tur atmanın, Sunalı'da lüks vitrinlere bakmanın, Gençlik Parkı'ndaki sandalın, Ankara'ya yağan karın ve sabah ayazının. İşte bunların sensiz hiçbir anlamı kalmadı benim için. Ben içinde sen varken sevmişim Ankara'yı. Ben aslında fark etmeden seni...

dün akşam eve giderken sokakta taştan bir kalp buldum. Baktım, üzerinde adın yazılıydı. Hiç şaşırmadım.